Sembo lingge, sa jie bo du lungbi shibe bo wi bo chu di sembe ji lia lingge cho, sha zhe shi la yi la ge shibe bo wi guo zhe di piu yi. Guo zhe di xie qi di zhe si sha, sha zhe shi la yi la ka la, ta er ga bu ka kang lung gyu, ta ga bu ma ri tang ga ri. Sha zhe shi la yi la gi la, ta er ngun bu ka kang lung gyu, ta ngun bu ma ri ku yu ri. Sha zhe shi la yi la zi la, ta er se bu ka kang lung gyu, 탈세부 마지 앙부지